Ya sasuke njalo nje umlunilela yangena ku Mr. Airtime ihlozini elihle uyaphila ke wehlozini ngiyacabanga ukuthi uyaphila ke lapho kwagezibuso uyangena ke uthi ke nocela liyangoma yendawonye Christ Worshippers methi ke silifuze lelo bandla kanjani ke ehlozini ingoma yakho iyeza isendleleni.

engiyicelile ngiyamethemba. Noma engamasoluto ngiyamethemba. Noma engamaphendulo umkhuleko, hayi ngiyamethemba. Hayi ngiyamethemba. Oh Jesus. Hayi ngiyamethemba. Ngimethemba engavelanga kesimensa. Ngimethemba sabashilo ukuthi sabusa nami. Ngimethemba sebebuzi.

isikhova eningithumelele ngaso izolo ngisidlile yashalonto yesathane ncese.

And then kuthiwa la umsunduzi usazama indlela zokukhopa noma zokudila ne system yokuklina amanzi yakhona la emsunduzi esiyindala kumele ukuthi